0: İyi paralar bir an o değil. Looking for it.
1: Three, one, two, Little Valley. Show me out.
0: Two, three, one, two.